Peygamberi Peşavaman sallallahu aleyhi ve sellem efermüye, herkesek beyanyan u evaran dajar salavatim leser bedat, lirroji duayya bar şefaati minakevet.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Reklam Kazancı ki berdevam, mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan layemeye. Bu dürüst kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spedo Sped FM peywendi bkan bamjmara 0571-940-99 0550-423-1111

Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklamakantan la kanali spedo spede fm Peywendip kan bam jmara 0771 240 99 99

Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem parezeri şkoy mirov. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mirovik lelutkada. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kan gay jiyan dosti.

yerane kakavi ikakata u asilano yo Şimdi sayalani içane kalan hava Yaka kapasa mazanani Yaka dövre neviyelen Oy Hiç kız ne havli